0: İcan Haji prensesi mi hatine? O vakit için prensi mi hatine? Hayla gerek usaj bejin. Usa hoşturdu böyle. Ura zarok naha dışına mektebe, dışına da bistane. Eko naha, jinaha da. En bejin çune cih hoşçe kirne ji dersa peşi ji kirne ji henel. Böyle hinek zaroke usa hinki dereng diçin mektebe jene. De başa ev zaru zeçeme çikin emruan binerin. Doğru
1: baş TRT kurde. Rojbaş Ape Hasan. Rojbaş Guhsen Heja.
2: Ez dinozor hez dikim.
1: Ez ye çerçe kurde hez dikim.
0: Vey saata zaroka hoş u gelek jem bejin hoş kirne geç kirne kombinerin tibqi davama gotna wan hebu ka hinek di jem gudar bikin wallahi ev zarok jehatine iro hem denge ho qeyd kirne u hem ji lisar hev qeyd kirne u jehatine zarok ema çıka kurdi xeber dina qasil wan te kombinerin çu gotiye
1: em fıtrane taş du hevrak
2: ez aslan
0: Zeynep Lure, Aslan Lure, o van zaroken şerin tevil vederine hayra bavar ki ev zaroken me ev usa iro dersa xo xoş xoş bixebtin ku hem stranin xo gudar kirne u hem jî van kilamin xoş gudar kirne van strana raj teradli xo listine hatta ku gişne mekteba xo dibistana xo vay qavet bejvara u kare bare mazini granji tibqil peşe van zar u zeçeme ne usa de İjam harın hene ki dinji berdavam bikin Hene ki dinji keyfu coşa keyen bidin Mili khuah ser mili khuah Burhan Toprak Nihal Sere

0: TRT Kurdî Radyo Mala Müzika Kurdî
1: Godarin Aziz İro 11 Haziran'a 2026 Roja Pençeme'ye De TRT Kurdî Radyo'ya da Bülten'a saat 2'ye dest bekir Ez Abdullah Koçalım Amerika'ya doğu şef eriş bir ser İran'ı. Le dozda bajaranda le paytaht Tehran'ı pergala parastına asımanı şuguli. Trump got, İran'ı ne dehşt müzakere biçin seri. Loma meji fermanda. İran'ı denga ve hırmıza gırt petrol disab habu. Her vaha doranın İran'ı le rojlata navin eriş bir ser hicde tesisin Amerika'yı. Devletin yek bu yen Amerika'ya jüvelatiyen xora got neçin Iraqi xoast yen vırji tavile derkevin. Neteveyn yek bu yi got jüme haçile bivirve leşkerin İsrail'e u cihuyen dağırker 57 Filistini şehit xistin. Juan 13 zarok duduji jenin. Sekreter Giştiye NATO'ya Mark Rutte dissa bangi endaman kır ku beytir çeku silaha çekin. Rutte xwast hata civina li Enqere netice eke ber bıçav derxin. Serok Vezir İsrail Netanyahu derbare Serok Komar Erdoğan'da gotunin nexoşkirin gelek kesan ber tek nişandan. Ali Kare Serok Komar Cevdet Yılmaz dest nişan kır ku Benjamin Netanyahu nikare bi iftira u bebextiyan qabahatin xwa bidajibir kirin. Vezir Edade Akın Gürlek diyar kır ku Netanyahu qasase jino zarokane. Vaha peyda çu. En van gotinen vi bitişteki nahasibinin. Her vaha Vezirata Karin Derveci got ev jiboku rastiyan veşire derevandike. Le nikare seruan sucin xwa binixumine. Vezir Karin Derve Hakan Fidan li Bulgaristan'ı li paytaxt Sofya'ya bi hevmeqam ekhoye Yevnan ve Civinek kir. Her vaha vezir de telefon ede bi hevmeqam ekhoye Alman raji xeberda. CHP xwest Veli Ağbaba u Ali Mahir Başar rijdi navde neh kes verin ihraç kirin. Berdevke Partiye Mislim Sarı got em dixwazin yen ku navê wan ketiye iddianameyan biçin ber lijneya disiplini. Lazime parti ve resa fikirin. L-Stambole operasyona tiryake çebu Berdan Mardini u Beren Saatçı dınavda gelek merve navdar hatın bencaf kirin. L-İzmir'e de Behra Ege'ye de Siyuçar mühacirin kaçak hatın zeft kirin. Juvan 6 zarokin. Li Gümüşxane Şirane Erebeyek vergeriya keseki canda du kesçi birindar bun. Li Stembole ve Saiteke de paralı tre xist se mervan canda. Li Sevaz Gürüneji de Erebeli hevketin heşt meriv birindar bun. Li Qayseriye şoferiki serxoş gühne de polisanu reviya. Li Liberderi Malakwa hat zeft girin 432,000 lira cizakhar. Li Hekariye Navçeya Gevere operasyona tiryak çebu vazifedaran 626 kilo tiryak bi dest xist, 4 kes hapis kirin. Du sibe roja şemiye imtihana LGS Vildar keve, behtiri milyon ek talebeyn sınıfa 8 ve tekevini, encamji dehe meha peşme ve eşkerebin. Guhdarin heja, bültan ama qediya. Bixatirê ve.

gud alo kiye alo lauke ke jule me kiye şu has kiriyek u ye je hal diye sebel qaytana khudane bas ku qaytana au yare khatunu çabrak enarana

0: Roniya Êvarê berdewam dike. Bele gohdarên delal bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike. Xwe me di serî de jî got psikolog Emel Vedereye Brez Vejnî Çelik mamoste tu xêratiye sersera ser çavar hatiye.
1: Sabın nav xêre de bin, êvar ew baş bin.
0: Spas dikin mamoste rewşa we baş e inşallah. Germayî
1: Elhamdülillah,
0: hatiye.
1: çok şükür germayı hatiye. Pır germi ija veya tesirin derunia mecidiki. Mesela veya da bakıvı
0: Şu an
1: inşallah.
0: belli sarı demsali bakıvın. Kuşkan bir nesibe ne usaya ama gön mamoste mecili vedereye.
2: Beli, beli mamoste umu khayratin. Sersera
1: Sabın spas
2: serçava.
1: dikim nav xeyre de bin.
2: Mamoste heke unu amade bin. Ez xoazim pırsa yekem ji dest bebikim. Brasti ev guherina hewe bandore li ser hestin me çedike. Çima divan demanda em betir dilten gün u em xwe bêhal hîstikin gelo ev adaptasyona bedena me li ber guherînê ye?
1: Yani demsali zedetir tesirin hem deruniye meredikı hem de zedetir tesiri laşi merecidikı. U ez bavarım veya mesela hem de bejin major depresif bozukluk. Mesela ev major depresif yani ev depresyona tişteki veni canla zıvıstani yanji payizi zedetir deruniye mere xaradibim. Hem de beji çab bejim depresyon, dema depresyon edibim.
2: Bel.
1: Ali edin deji çağ havin hat, yanji bahar hat. Mesela ve çağıcı hestevan pır başlı bir heste insana pır pır başlı bir. Yani veya emsel terapi edici cana dağıvı yani hem teknik yevi hayi terapiyen şok edibecin. Mesela hani insan hani be tav diminin yani be şok diminin ev gori mesela xazayı şoka xazayı dedin var terapi dedin var ve kuvvete işte Sveydi kuvvete Avrupa'yı insan pır be tav diminin. Evci tesiri derini yavandık. Çünkü yani em wani lebinerin dema ku insan da xwazi dike şive bixu ave bixu nam bixu dixwazi ki mesela gori sinoreki tave jî bigire gori sinoreki bihare jî bibîne yan jî em bibêj zivistanê jî bibîne hema ew gori sinoreke sinorê wan heye îja veya ser tesîrên derûniyê mere dike cana derûniyê mere xera jî dike yani wek çawa bibêjim cana dikeve cana jî radibe modê mere yani derûniyê mere Yukarı hani bejin.
0: Bele mamoste rast eli divi demsala go havine şuam da havine dene gelek plaje dir bilind bu nedir bajare me dar vakitini gelek bajara ji usa bandora kemezin dedi sertaf az bavarım ku gelek nişane yani yani az gava go az ego malbata qora da haber dedim ul der dora qoy per sawani yekem bejin ku am geleke betlan dine yani go usa go xo behal hizdikin gelot bingeye ve de tiştin psikolojik hene anna
1: Hey yani bana çağı bejim bak zincire ki yani tesirin hevduduk gredayi. Yani hem aliye tendürüsteye de ji tesirini ve heyi hem aliye laşe de ji heyi hem ji aliye deruniye de ji heyi. Yani çağı bejim ilo tu duhazı bardağı av ve khuna vara.
0: Beli.
1: Tu mesela ti buyu. Eğer ki tu silahiyek av ve khu ve çağı çe bu tu verşi.
0: Beli.
1: Mesela nebaştı bir ser tesiri deruniye te yani ji laşe te. Jiber ve aliye de eğer ki tuştin pır mirov bigir laşe xo, ev laşe mere kanı bi nexweşîna xo tesir bide xwe nîşan bidin. Ji ber vê aliyê de cana tav zêdetir bigir jî nebaşe. Îca însan gorî laşê însana jî ev diguher mesela hinek însan heye pir zêdetir daxwaziyê wan li tav heye, pir zêdetir daxwaziyê wan heye dixwazî şewqê bibînin. Hema hinek însan heye dibêje bira ciyekî sar bi, pir germ nibe. Ciber ve aliye de pır tesir dike. Ez bağır mesela nekhoşin deruniye de jime go mesela depresyon, major depresyon, yani ji edin mesela bipolar heyi. Vana tev de tesir dike. Tule edinleri yani dema ku ket zivistani veni dikevi bin tesir ya depresyonu kudukun mali de mal de diminin tev derna kev derveci. Dibici ez nakhozun bu kesir bağırın tekiliye vanna bağıştı bin ev tev de tesirin hevdi dike. Ali laş teji mesela tu dahre doktor doktor de beji vitamin eder ki emişler jber ve ali gerek tu tav bugre be tav nab yani bana tev de gredahi

0: û hevde qut nabe. Ez kanım tiştekî wenî bêjim ma gori insana jî diguher
1: Cuda
0: yani.
1: ye yani
0: Her
1: manişe.
0: tişt zêdetir zirar hûn zanin.
1: Yani cuda yani goj bu mu
0: Cuday.
1: belki ajda ve gelek hez dikim Nesibe Han jî ji ta ve zede hez nakine bu saye.
0: Belli.
2: Elbet elbet Mause destura ve stroazim pirseke de
0: Estağfurullah.
2: bikim yani mirov çoğa fam dike ku ev bey hali ciber guherina demsaleye nişanin ve heri eşkere çiye.
0: Yani peşiye de emledinlerin mesela ne hoş ne deruniye. Yani hinek insan hey merledinleri hulk evan tengi. Yani kesehati yani harabuyu. Em gori pispora lebinerin. Yani gori insana em gori pispora lebinerin. Em ne dinler jerd bejin ki gel rutine ta kharab uyi yan ji kharane buyi.
2: Bene.
0: Yani ev rutin çi tu subezu saat nahad radı bu. İro tu le dinleri havin hati tu saat donzada
2: Bene.
0: radı bu.
2: Bene.
0: Yan ji kharunu ve kharunata da roje se vakt şiv duhar. İro tu le dinleri tu roje vakta ki şiv duhu tu be iştah mayi u şive nahu. Yan ji tu zedetir pır be iştahı pır nan duhu pır şive duhu. Vana an sevmin ji emletler mesela tekili insana yani navbera tavu insana çavayı başın yani ne başta duhazı bakıbı yani ne duhazı bakıbı tuhutene histiki yani histnakı bana tevde nişanı var yani tuledinere eğer ku tu zedetirni kanı sibezu rabı pır zedetir tu beje espir betili mi pır be halmayı yani tu duhazı bakıbı kharını ve kharnata kharabıyı zedetir havji mesela tesiri havji dikı. Cana saat tıbı donzda yek havini insan ve nakavın. Tüled nere zıvistani haştadı verdik evin.
1: Belli.
0: Yani demsali çiçteki o niye ki tesiri o nişanı olan pır pır zedeyi o insan belaviye terapi inci dibinin tedavi inci dibinin.
1: Emet de kan wana
0: Belli.
1: namoste de dawide me shkhwa mel sar khawe ji bisakene li peri ya wem godare khwa strane ki diari wa makan pa she mel sar vay mejare be berfrehi bishtagren we dijar beje yar were.

0: Ele gohdarên delal em li ser gotûbêja xwinekî zêdetirîn bi peyvên xwe mêvanekî me gelekî hêja û qezil bilind birêz velî çelik li gelmeyî am li ser demsalê got bandora dide ser derûniya me em li ser wê diştexilin rastî mamoste beryana bi çengkiriya we wisa got yani pergala xewê jî xirab dibe gelek kes mîna ku 7 saet ra dizên gelek kes 8 saet lê ez bawer im ku di vê mehê de yani di havînî de xewa me wisa got xirab dibe 3 saet 4 saet gelo tesîrên mezin li ser derûniyê dike Anna.
1: Bəli, təsir dikə, yəni qori zivistanı heydə roj zədə buyu, yəni jibər və aliyyə də əmbibəcə zivistanı 10 saat roj həbu, yəni 11-12 saat bu, irotuləyə dinləri havin idi bi 16 saat, bi 15 saat. Jibər və aliyyə də insan nakavı xavi, yəni və nakavın, yəni çağ və nakavın ji zədətir, məsələ, bi medyayı civaki müjurlu bin, yani ji bi televizyon mijuldum, bi teknoloji mijuldum. Mesela tendüstiye wanji xaradı bi, derunye wanji xaradı bi. Esas ali tendüstiye, ali derunye demle binarı. Yani pargalek insana he, ilaşı insana he, gerek mesela saat naha da, daha da, embi beje, had bu saat yanzda da vekevi. Tüle dene haya saat yanzda, donzda, yeki, bi telefonu mijuldum. Evet. Yani ji behevre daxivin cana bi medyayı civakire mijul dibin ve nakevin. Ev ji tendurustiye wan xeradi bi deherin pispora yani ji deherin bijişka, bijişki ji wan re derman dinivîsin, dermanê xewê wê çaxî tendurustiye wan zêdetir tevlihev dikevi. Yani ew jî nizanin çi bikin, ama zêdetir ez bawerim mesela roj dirêj dibi ev tesîrên xewê dikin.
0: Me bele ma moste usa jaz dise be persim gava go saat bu yazda yanzda go xawa me nad jam lazım ku te kemen navli mina hatta go xawa me be yani jib devla telefonu go bi kar binin
1: lazım ana tesire ki woni çav çedi bi yani tabi telefonu git ve telefonu da radyasyon heyi
0: bele
1: jiber ve ali de dama kutuper mujul bu çavete xarad bi u meji eteji pir mesal derser telefon iz ber ve ali de bin heşi ete zedatır pırtıştığına baş çeydi bi o heşi eteji mesela xarad bi yani ez bağırım tünük anı bala xo bi dıtışta jiber ve ali de bana tevde xarad bi tu garek telefon axu internet axu peşiye bigri davi telefon axu pır zedatır tıştığı acil çeyne bici bidin koşa ke bir alur bir sekund tu şukur teke ve yatağı Jukur vekev. Yani eğer kutu ve nekevci dise teke ve ev yatağı çünkü gerek tu rutine ki çeke. Ji bo rutinê gerek me re têke vê yataxê ji bo xwe bielimînî yanî ev jî tiştekî
0: wenî
1: yanî zivistanî saet şeşa de ro derdiket îro tu lê dinere saet çara de çar nîva de ro derdikevin yanî însan jî diguherî ji ber vê aliyê de derûniyê însan jî xera dibe ama telefon dûr bikevin îca çawa veket jî ez bawerim mesela tiştê pir nerm bixwin bira yanî ev jî çawayî dew dibe yan jî mas dibe tiştê wenî nerm
0: bixwin
1: çayê çay kahve kafein bira dur bikevin
0: ya egi hamma mosta ego besat bejin keska yan zede be ve xun we baştır bez bawerim
1: yani ev du gahar egi haji gori doktor doktor nevisan ya jine nevisan de beje mesela peşin yar dedi de eğer ku peşin yar natta mesela laşetenlik anı viyaji rakacağına doktor ja bira bir person gori viya bugün ama ez bawerim bira saat 11 de hu nivamanda teke yatağı xo telefona xo internete xo bigre jiber ve aliyede bira xavak baş u bi kalite dar baskın yani mera ve de kave ama saatek du saatedin mera kanı şiar bedise
0: beli
1: xavji mühimi ama xavye bi kalite ji pir mühimi
0: gele kes gilu gazinca nu saneci de bejun ko xavamel mahremi mina ko saat yanzan radkeve du dar radimin sar xoy u her vakit

0: sisya de yani gava go demjimar xo nişan dide go bi saat saat gel kes jî ve gulu gazî cewan
1: Bele.
0: ya yani dibêjim ku gel ov jî çima ya bandorek çawa dide ser mejiye mirov ku her saat mirov hişyar dibe.
1: Yani insan gere rem dibêjin ve xewere. Xewa remê heye, evî ast bi astı, çar hep astı ve heye. Asta yekem, a duyem, vek mere çawa bibêjin miriye. Ama ve miribune de gerek mirov ra nebi. Tu mesela çağa kutu rabı ve çağı çıbı hem xavateye xarabı hem derniyeteye xarabı hem jilaşeteye xarabı. Tu sibesu tu radı bı tu ledi neri serete deyişe.
0: Bali.
1: Jibo çu tu deyiş serete deyişi xavate nevi buyu. Yani te xavabı kalite ne girdi. Xavabı mühimi birasti tu saat daha da jiyanza da jivekevi mühimi ama saatek du saat şunda. Eğer ki tu rabı tu şiyar bı ve çağı xavak bey kalite te bıgırı evci tesirin laşı te bıgı tesirin xabat te derunye te tekiliye te her tişte te tesibe zura bı tu nukanı şiveji bı xud işte onu çedi bı yani sere te zedetir pır beyeşi migren mesela
0: Bali.
1: en bebejin tevde tevahi bela xaveyi yani tesirin xaveyi ser migreni jeyi tesirin migreni ser xaveyi ez vani bebejin.
0: Yani xav gelek ki mühim ne bu hoşgam nesibe. Beni böyle gelek ki mühim mamuste gelek spas. Ece tuhazım kurtası ve pırsebikim ev dil tengi adem sali bandorek çavali serkarime u tekiliyenme ye dınav male u dınav male dike.
1: Yani ev çağ bejim her tişt duguher derbastı be.
0: Beni.
1: Yani bi Arabî dibêjin çi kulli halin yezulun. Yani her hal derbastı be
0: Ben.
1: namine. Braviye tüccar insan jibir nekin. Yani çi biji derbastı be. Ama eğer ku tesirin veya zedetir hebi en bi bejin tekiliye mere vakit tego harabuyi, ahaftine mere harabuyi, habate mere harabuyi ve çağe lazım eku emherin pisporek dur de alikariye ki bigirim.
0: Ben.
1: Yani bana ji çava dibi ast ba ast çe dibi umrov ne zanı çava çe bu. Cana insan merdi nere de bejit de pır kilo dayı. Yani ji de pır kilo girti. Garo ji bo çiyi. Umrov
0: Ben.
1: serhu da ne zanı ev demsali çava tesir ki. Yani ji
0: Ben.
1: depresyon çava tesir ki. Ama hu yani dike. Peşiye de xoy mera xara dibi. Yani umrov saat yekede duyada ra dibi. Venakevi. Xoyak bu kalite nagri. Tekiliye mere prizeyatır xaradı. Yani tu normalde ledneri xolke mere tengnabı ama ve çağı bin tesira nekoşine demsaliye de yani jine bin tesira depresyon de tu ledneri xolke mere teng buyu. Kesayetiye mere xara buyu. Ama enviya ne zanı? Ve o tesirin çağı ser merdi. İnsan ji merdi beji. Cana xuxuyanıydı ki xunişandıdı.
0: Öyle.
1: Aliye xabat edeci mirovnik anı pır bu kalite bıxabıtı. Yani ji xebatê de pir tiştên baş bikim. Tu lê dinere xebata mere jî xerabûyî mere pir zêdetir verîm nagire. Yani pir zêdetir tiştên erînî çê nabe. Ji ber vê aliyê de winî. Aliyê malbatê de jî yani malbat canla bi pîspor zêdetir malbat pir fehm dike. Mesela li te
0: Böyle.
1: dinere dibe keça min layê me dibêje. Mesela gelo çer bûyî te tu ji bo çi xewa te xerabûyî, xwarina te xerabûyî ve xwarina te yani ji tekiliye te xerab bûyî tu dixwazî ji mir bibêjî yani emkanın dişler alîkarî bikim bana tevde tesîrê wî û tu mesela çavê insana dinere bile tu fehm dike yani ser koltuğa edive dikevi ser minderê edive dikevi îşê xwe nikanibe kalite çê bikim axaftinê wan ne başı mesela tu lê dinere pir tenê mayî dixwazî pir tenê bimînim
0: Ben.
1: ev jî pir tiştê ne başı îca sona wê eger ku pir zêdetir herî yani mirov nere bi pisporeki alikari negri yani ji derdora xudu insan neheli yani ji pir nekevi nav civakî ve çare haya xwedê neke haya intiharê jî dehri derbastı bi yani ama ez bawerim bira gudarvanê me viya ji bîr nekir yani me got çi ala kullin yezulun kulli halin yezulun me onî got yani her hal derbastı bi bira viya ji bîr
0: Evet.
1: nekin demsalî jî derbastı bi îro em di zivistanê de yî zivistan şunda bihar tê yani şef şunda bir roşte braviya tüccar iş bir nekin roşe harap içerdi bir yani veya dünyada oniye ama Kuday Teala her iş derbastı ki ömrün derbasına bu
0: Bu.
1: hak yani.
0: Yani gava go bina me frebe ma mostez bawarım ku tu ko rewşe go khlas nebe
1: Tune
0: tuneye. Beni
1: rast.
0: emel ser go tu beja khoya berdewan bikin liberi ya ve me sitrana kedi sebini ser radyoye Sayit ve bebeje ha güle.

0: Serwî, ez bawerim ku lêkolîn lê pirsîn kirine, me li ser motivasyona jî sekinîn mamoste. Di dema bi germahiyê de ji xwe xwendekar jî gelek dizanin ku
1: Belî.
0: ji betlana xwe diyar dike, de alî dersê de, di perwerdeyê de jî, ez bawerim ku di wê demê de motivasyon, her wekî din ku kapasite bi kêranî jî kêm dibe, ew jî tesîra
1: Yani
0: germahiyê li ser heye an na?
1: tesiren germayı hey
0: Yani
1: yani
0: em
1: çağ
0: bêjim ku,
1: bizim
0: belî, evet.
1: motivasyon hundure mere dijiti ji derve dijiti du hat du cure motivasyon hey ija motivasyon hundure mere zaten bi bawriyeti yani ez bawrım ez bikim ez kanım serkeftibim motivasyon derve ji çavayı mesela germi havini yanji dengi yanji kalabalığı yanji mesela ez bibejim derdoratan başı bana tevde motivasyon tesir dike. Malbatı yani germahi zedetir bir motivasyonu mera elbet dikevi. Ama ve aliye de binarın. Ve beşi 2 milyon insan dikevi azmını. 2 milyon xortenmeyen, gencemeyen tekevi azmını. İnşallah tevahiye serkefti bir
0: Proje
1: bizden akhodi.
0: septi az mı navan ayı
1: Beli
0: yanlış
1: azmını
0: kişiler
1: olan
0: bir.
1: hey. Ez kanıt işteki beni beşi bu motivasyonu olan nekevi. Biraz şu le binarın. Göre ev bir taybeti. Jibo muvani. Yani edin jibi vi şartadı kevin ve azmını. Ledner mesela havin jime gışa havini, germahi jime gışar germahi ne vara?
0: Beli.
1: Ciber ve aliye de bir morali hunu xara nekin.
0: Ve prasti ji usay ama mosta yani gava go am xwa xwa bawar bun ku pestin xwa ji bawar bun ku am bizanen am hep sert işte bu Kevin xwa az dizanim ku motivasyon am ji pere bilintir de am ji motivasyon xwa be stranake bilintir bekin nişan manan ve beje niviye dileteme.

0: Belê guhdarên hêja, şêwirmendê derûnî Vejdê Çelik, mêvanê me ye. Mamoste ew minakî ku ji alî baweriyê û olî didin, rastî jî minakî pir hêja ne. Û ez dixwazim ji alî ki dibipirsim rastî. Yani dem ez li ser xwe difikirim, dem yani ji zarokbûnê heta îro her dem wexta demsal te digêje biharê û li ber havînê diçe, Wek qalkir ew bêhalî û diltengî li ser derûniya me zêde dibe. Lê ez bêjim ev ne tiştekî tebiayî, yani hek ji riya xwe derneketibe, yani wek çawa bêjim hek ji yana me ji riya ne giyaş dibe wê dereceyê ki ji yana me ji riya xwe derxe. Ez bêjim yani hewceyê merev müdahale bike.
1: Yani müdahale çawa bibêjim. Ana emle dinleri dema ku jiyana mirov de peşi edem anamnezek, formek anamneze dedi insanı eğer ku hatın hındame. Ev anamnez formi anamneze de cerdi bejigalo xwarni te çawayı ve xwarni te çawayı tekiliye te akhaftini te çawayı bana tevahi ledinlerin. Ama her tim eğer ku mirov diltengi amere yanji tenêtî mere yanji emkanı rojê nebaşî derbas bike yanji travmayê mere hestê mere çi hebe jî em lê binere gelo ev jiyana mere de li ku deyî jiyana mere tev de tevlihev dikeve mirov kanı per alîkarî bigire yanji kanın per mesela xelas bike barê mere giran yanji negiran mirov kanı ev bara rak yan jini kan rak peşi gerek viya binerin ali edin de eğer ku mirov leneri hedi zarar edidi xu yan jini zarar edidi der dora xu hedi jiyan nikanı berdavam bıkı ve çağı mirov du beji en pispore ki ali kari binerin bıgrı yürü emli edinleri zedetir ne hoşin pır zede buyu e demsaliye yanji e depresyonu en ne hoşin deruniye en laşi Peşiye de insan hata ki o neydi ki? Demek ki tüşteki çocuk işi dibine de beşe eserim pispora ki. Eserim Ali Kari bilirim. Tüşteki o neydi tüneyim. Mirov gara peşiye hu nasbı ki. Ser, ser pırskrek ya hu bağ ve. Ser pırskrek ya hu lekolim bi ki. O hu baş nasbı ki. Gel o vi pırskrek ha. Eskarın çare ser bi ki. Yan jini kan çare ser bi ki. Eğer ku jiyana wan tevde tevlehev bi ki. Unlu kanı çare ser bi ki. Ve çayı kanı juhur. Ali Kari Bıkır Pisporaki. Ali Edin Deji Bıra Tujar Xuna Aliminin Pisporiye Yanji Ali Kariye. Çünkü tişteki vani heyi eğer ki xuba Aliminin ve çağı evi ba Alimin rahatiyeci. Yani tişteki buçuk çeybu de beje az derman bıkırım. Tişteki buçuk çeybu az hermin de pispori. İnsan bu xuji cana pıskayke buçuk kanı çare serkirin bıkı. Bıra viyaj bir nekin.
0: Beli rastı.
2: Beli mamustu. Braste ji usa yega va gomere be fikre ku bu khoazem red kare be spor khone usa khushka nesi
0: bele bele o ji ali ki de ji az khoazem perseke ki mamosta gelo az bejim ev perskrek gori zayende yani tesira vel ser jina u mera dugahar
1: dugahar rastı dugahar le kolin jmer via khoyani dik ariye mesela en hesta ne khoshinin hesta zedetir de navbera jina da hin zedeyi
0: bele
1: Sedi emkanın bir bejin çava be sedi çar navbera jinad heyi sedi dudu navbera merand heyi. Tebi beji galo hani bengeheye viyadeji çeheyi bengeheye viyadeji korteks heyi de mejiye merede derdora mejiye merede. Ev korteks de mejiye jinade hin zedetir düşüğülü. Yani pır detay düşüğülü. Yani ez iro milve bardağı nereyim milleyim bugu veya çayı. Ben. Demek ki jinekek lebinarı, jinek lebinarı ev beji tedi şekir heyi tüneyi. Ev çay jiku hati. Çaya Türkiye'yi yancı kaçağı. Gelo pakışı ne pakışı. Detay, pır detay.

0: Bele guhdarên Delala Musa lê zêde bikin jixwe mijara me ez bawerim û bala min mirova zêde dikşîne. Xwişka nesîbe bê guhan bigirin bigot beriyem berê xwe bidin stranê bigot ku ez ji derziya gelekî ditirsim. Lê di gelek kes bi sê derziya gelek kes bi hev dezî yanî cureyên zêde ne ku ew deqana çê dikin. Gelo guh ez bixwazim bê derzî yek ku ji mira çêkin kes tune ye.
1: Yani ez bawerim tu neyi be derzi çe nabe şu az bejim wateya ve şu au bejim yani qorta qaldikin de bejim haft derzi wateya ve ji ya heri girin ki awe u beri amwarin derzi ji az xwazim awul bejim çawate çekirin yani rastim me ne dayi çekirin u vaqta hadi çekirin ji me ne diti ile vaqta merav le korin dikin merav rasti
0: ve yemin bi diti az ditirsim ji berbe ki
1: na ola me ne diti rasti le kar am karin minaki var ya beden de bejim de çante de çekirna da qe ritüele ke piroze ji bo şu tandine ve heft derzi dikeyinin hef wan derziyan dıxın navşire day, dıxın navşire dayı ki u teniya seyle paşe liser çerm tek kutandın.
0: Prosti gelek usta şuha zaten go bavan tiştana bu kartinin gelek baleji dikşine. Şuha go mi dedi usta xov dikedilemiş beru ekeji ve xuşkam nesibeji dibe takız gerek dersi ebe naya boyum go az jiye katiye az çelakim.
1: Jiberçe dibejin heft derzi dibe heft derzi derziyen ku pirozahiya hecmara heftan nişan dedi jiberçe. Yani merav de tasavvuf edici vare der bastı be merav le insan u mesuliyeta insan vak tekamül ekediner heft u qaten hefta vak jbog merav bigeci tekamül vak derencate hasbandın
0: çok mu go xuş kamete bari mesri bu kete dersiya derxata got heft az qat nama çedikim xofa ve zede bu e got xazın karın çekin beliyem o zedenet nisteknandın do mi harki ve beje bejnu balate zirave

0: çawa derbas dibe festival em ê jora bêjin. Yên ku niha li ber televizyonên xwe neh û li ber radyoyê goyên we li me ne, kerem kin nûçeynîvarê dest pê dikin. Bi rojeva siyasetê em dest pê bikin, Serok Omer Erdogan berçek nîşanê Serok Wezîrê Îsraîlê Netanyahu da û got ew serokê şebekeya nîjadkuş a siyonîst e. Serok Omer Erdogan ragand kesên ku li ser rêya Hitler dimeşin wê aqûbeta wan jî wekî aqûbeta zalimên dinbe. Erdogan diyar kir ku Îsraîl bûye fabrîkaya fitne û fesadihê. Serok Omer got yên ku wekî semasiyên ku bêhna xwînî girtine Erişe Adnigariya Medikin ve helbet hesabı kuyna kuru jandineji bitin.
1: Hitler'in yolundan gidenler...
2: Yen kulisar ya Hitler dime şimdi ve jibir neken ku ve akubeta anji ve ki akubeta zalimendim be.
3: Bertek nişan Netanyahu'ya katil davugot, ev serokye şebekeya nijatkuş asyoniste. Ragahant kuşu bu ben cezakirin ve Türkiye her tişti bike.
1: İsrail mevcut yönetim altında.
2: İsrail'de desteğe ve beryan nahade bu yeveki fabrikaya fitne ve fesadiye tenezilmedi ke u xuyne edirjine. Yen ku veki semesyan behna xuyne girtine ve erişi ardnigariya medikin ve rojeki hesabe ve bidin.
3: Serok Omer Erdogan beştari merasim ve xalaten heyva sor bu. Erdogan ragahand ku heyva sora Türkiye'ye diseri de gazze alikariya hemi olatin mezlum dike.
1: Kızılay Filistin'de.
2: Heva sor veki Filistin, Bosna, Afganistan, Somali.

0: 25 kilometre ye. Li Selçukliya Konya'yı vesayi degdema derbasi hemberi redi bulu peya qalibi. Hat tespit giren ku jinika 27 sali li ciye bu yere jiyana xoş destaye. Li Sörega Rahaye ji zarokak bi bisikleta xojiniş kave derket peş vesayita ticari u qaza çe bu. Demen qazaya kedber kameraya evlehiye. Hat diyar giren rauşa zaroke ku hat rakirin nexoşxane başe. Li taxa topçulara idire du vesayit le hevketin. Di qezayê de vesayîtek wergeriya û sertenişto bû. Di qezayê de çar kes birîndar bûn. Ev dîmen jî ji hataye ne. Li navçeya Hadsayê vesayîteke ku derdiket ser rê û vesayîteke din li hev ketin. Di qezayê de her du ajokar jî birîndar bûn. Dîmenên qezayê ketin ber kameraya ewlehiyê ya kargehekê. Di qezayên li Balıkesir, Kilis, Kütahya û Mersinê de jî yek ciwan bi giranî neh kes birîndar bûn.
1: Buk Fatma Kaya û Dişa ve Gülistan Hanım gaştin hev bi hev rali sura Diyarbekir'e dikana şambure kan bekirin. De dikana xoda jî bi kartol, qîme û peynir şambure kan çê dikin û difroşin. Tabi şambürekin wan pirtin acibandin û gelek müşteri wan jayne.
2: Te gotin buku gorum lehev nakin. Ol servan gelek mesele hene. Li Buk Fatma Kaya, o gormayı Gülistan Balkan beravajiye ve pırlı hevdikin. Evkaz hevdikin ki Nusura Diyarbekir'e dikanek vekirine, o bhevra dıkhebitin. Fatma o Gülistan Hanım da dikana kode şamborekan çeydikin, o dufroşin. Gülistan Hanım da beyeceğim mebsalan bhevra gelek karkirin. Piş reji meşgola dikanek vekir.
3: Zaten beri daim tecrübeliyine. Me viye kuandın avisi kuandı, me üniversitesi kuandı. Em her düzü üniversite mezuninin, em her düzü halk eğitim hocasının, em her düzü tecrübeliyinin. Aşevi hem şukulin, me malumi kiri, yani mamusleti mekiri, yani belavi desti mezi pır lezzetli.
2: Gelekes edil dervenan duxun. Vancı gotiye hem kuandın hoş çeken o bifroşen.
4: Millet meştişte ve hazdaki, nikalın mali çekici, Megoyan emlevi deri fena çekim bura millete me rahat rahat ver iş bura bu. Kit dedi beji vela tişkiye vatın ne me pırdı pas tişkiye vabı. Jve saat eşinde millete me şun deyi haya vajeyi bura verin bu konem çekim bura işi bu kon.
2: Şambore kenvan hem bu kartol, kıyme, o bu peynir, pırtın acvandın.
5: Fudaj var azı bir hem temiz çetkin hem hoş çetkin. Aynı vaka diyame olu hoşik çetkin, keyfame jihad. Em hem şevak aç tuhun, nivroji em tuhun. Memnunun, kudaj var razı bir olu pirek olu khabatkar hem dibine keyfa mecidi. Olu cihat buna ve gayreta hem dibine hem keyf hoş dibin.
2: Bu kogol mavi yendi dikana şambore kandel benda müşteriyen khane.
1: Lizzanin ya Batman edi çarçoveya sala Malbatan'da çalake katli derkistim. Xwendekar bi Malbatan kora atin zaningi hosteyan derbari çekinna pastayan da agayi damvan. Zarukan bi Malbatan kora pasta çekirin gelek hepkoş bun u bivi çalakiyat xwestin tekiriya zaruku Malbatan xort bibe.
2: Zaningi ha Batman edi çarçoveya sala Malbatan'da atölyeye pastaya ya Malbat o zarukanlı derkist. Kuende Karim Pola Çarem Adıbistan'a Serata'yı Ayız Kifi bir malbatın kuarı hatın zaningehi. Zarruğlu mutfağa zaningehi derbari pastayandı hatın agah dar girin. Bir malbatın kuarı pasta hazır girin. Rektörü zaningeha Batmani Profesör Doktor İdris Demirgut ve bir slogana malbatın kuart o biraninin şiirin ev çalakili darxız.
6: Karınca kararınca.
0: Uji dizanın isal sala malbatane. Mejigot en peşgiriye bidin. Melizaninge he atölyeye pastaya avakir. Zaroken meb malbatin xara hatin bahev. Mekhwest malbat tecrübeyin xo nişani zarokan bidin. Zaroken mejige le kef xoş bun.
2: Posteyên pastayı derbari çekirna pastayen de agahidan malbat ozarokan.
6: Beşa pasta u çekirna nan em bi malbata re nan u pasta çekirin. Jibok u zarokim mali tevli de babi xe pasta çekin.

0: Çeke xoş civiya, vaxteki xoş derbas kirin, bextewarin bername yolu devam bikin.
1: Zarokan bu malbatın xoare pasta çekirin, o gele kef xoş bun.
2: Çok eğlendik ve herkesi, ailemizi ve öğretmenlerimizi çok güzel bir etkinlik oldu. Pasta yaptık ve orada yani çok eğlendik.
1: Armanç Eveku, Zarok, o malbat, behavre kareki bikin. O bir avayı tekil yavan xurt bibe.
3: Lüvelet mesaiye hengiv despekir, li payiz avaya navçaya vani Floraya Kulilkan devlemen de karu bari hengiv lüvederi gelek tekirin. Meşvan zibistani kuvarin xed dibin velatin germ u havinan ten bandera.
4: Jibo meşvanan mesaiye hengiv despekir. Lüvelet Kulilkan vekir u jibo hengiv demsal heja heye. Meşvanin payiza ve navçaya vani kuvarin xed bicih kirin. Piştî zivistanê kuwarên xwe ji bajarên germ dînin wanderan. Wextê ku lîlkan hingiv wê baştir çêbe. Heta payîzê wê li wanderan hingiv bigirin û payîzê hingivê sezonan û wê amade be. Ku Floraya Kulîlkan a herêmê dewlemende meşvan wanderan tercih dikin.
5: Bejna bi cema serhat bejna bi memleketi me. Melek ciya, meleki deşte, meleki düze. Berbi her türlü bitki örtüsü ama zah zengine, lira, arıcı mevi işe diken, zah Hingi vine ki orijinal liye, doğal desmet kevete, şifa kaynağı ye, hatta pavize ki direnk sere befran, başı bağırtken tekrar dışına hatayı.
4: Hingi ve payza vabani, sala boriyle Azerbaycan'ı xilat ahingi ve zirin girti bu.
3: Lagi projeye hafızıya devam dike, Nodu Şeş Xwendekar, Dani Sibeli Navenda dersin hafızıya, Dani Nivrojil Mektebi dersin xodikim, projeye dü salin bavayke serkefti didome.
1: Projeye hafiziye yap mektebe rel agiriye devam dike. Notu şeş kunde karende bi sana navin, hem hini hafiziye dibin, hem jid için mektebin xoye. Kunde kar şevek irad bin, o için kursa hafiziye. Lüri ayet bi ayet Kur'an'a biraz ezber diken.
6: Hafızı Kur'an kursu yana hem öğrencime hem hafızlık eğitimi dibinin hem de jipera ders apan mektebe devam dikin.
1: Danê nîvrojî çenteyên xwe digirin odiçin dibistanê. Li virî jî dersên xwe yên dibistanê dikin. Ji xeynê dersên hafiziyê li navendê gelek çalakiyên sportîv jî hene. Zarok bi hevre basketbol, voleybol, tenîsa masayê û kişikê dilîzin.
6: Her sal jî li Kur'an kursa me, mesela sala par 27 hafizî me mezun bû. Misal jî inşallah sayî zehf zêdeye, inşallah emîdîsa jî wernevî sayî.
1: Projeye hafiziye evdi salim bu avayaki serkefti devam dike.
3: Linavça Zahoye Hikadu Kahirima Kurdistan Avraqi Çaremin Festivala Şal Uşepi kanatlı der kısım. Diseri da Seru KPDK Mesut Barzani gerek Rayedar Uvelati Bicilu Bergen Hoyen Kurdi Çun Şayyal Serpura Delal Adiroki Kerem bikin amci beri xo bidin harimi u van dimenin rengin u xoş binin ser ekrani.
7: Li navçeya zaxoye ya duhoka rengin çaremin festivala şal u şapı gan despekir. Festival jubo danasin u parastina cülübergen kevnare yen kurdi deli dar xistin. Qada festivali bi müzik û kilamên gelerî û cilên rengîn xweşiktir bû. Beşdaran hem li stranên kurdiyên kevnare guhdarî kirin, hem ji cil û bergên çandiyên herêmên cuda temaşe kirin. Di roja yekem de Serokê Partiya Demokrata Kurdistanê Mesud Barzanî jî beşdarî festivalê bû. Gelek nivîskar, lêkolîner, helbestvan û dîzaynerên cilûbergên kurdî jî li bernameyê amade bûn. Li gorî rêveberiya giştiya Zaxoyê, Armanca Festivalê parastin û vejandina mîrateya çandî ye. Şal û şepek, beşeke girîngan asnameya dîrokî û neteweyî ya kurdan e. Li Zaxoyê şal û şepek vê carê wekî bîra çand dîrokî û nasnameyê hat pêşandan.

0: Mihrijanê bi dengê muzîkê û rengê cilên kurdî careke din mîrateya kev ber çavan.
1: Atölyeye nexşandina keviran a Enstitüya Kemilandinê ya Diyarbekirê eleqeyeke zêde dibîne. Bîrêkên tên atölyeyê bi kevirên reng û reng û berhemên jî ev xweşiktir çê dikin û difiroşin.
2: Li çiyayên herêmê digerin û kevirên rengorengo kom dikin. Bi van keviran jî xişir û zînetên ji hevdelaltir çê dikin. Ev der atölyeya telkarî û nexşandina keviran a Enstitüya Kemilandinê ya Amedeye. Li atölyeyê nêzîşes pîrek hînî hunereke qedîm dibin. Ev huner jî birîn û nexşandina keviran e.
3: Her sale ve derem diğer vakıda uzlaşma enstitüsü de çoğulun. Nadım Hicran Karanan. Çar sale jî ke işi kevira hatiye ve derem atölye kevira de enstitüya medade bu. Emzüye deri de ciddi çoğulun.
2: Evli dert Kevin Çoğli o kevrin rengin kom diken. Baş yeşitinin de atölyeyi de bırın uzun para diken.
4: Ses sağlarlı bir çoğulun. İşime zahmeti ama pır zevkli. Yani gere tabii işe bir ki pır sabır dıkhazı, iş ki pır sabır dıkhazı. Ama pır zevkli, yani pır kaşık. Eko da bine şundu ve kaza emzi çeytirana.
2: Piştik kare zimperayici rudinin o buan kevran dınakşinin. Bu ananji gerdani bazın guhar o tizbiyan çeytirken.
3: Jukarı kevrim etçeye dedim tini. Gerçekten daha önce izledim top dikim tini. Dedim atölye koy, bu dereceye dikim tini. Dişini jöre, jöre jemci dikim takı. Güstür, kvazın, kolye, yani çi gerekmişti kese duvar, hem şey dikim.
2: Ben hemen kutuya çekirin, gelekleri acımandın.
4: Ben hep rahat kaptım. Fikri hep dura dibeyeceğim. Çünkü fikri pireka daha frayı.
2: Gebrin rengin bu deste pirekan de ben hünerin herimi. Jinenkul atölyeyi de şoğulun, pişkiriye dedin de bara malakvacı.
1: Litçaya Agriye sezon al kişini despekir, hem turistin kwe mali, hem jiyen biyani jibu hil kişin Çiyaya Agriye beri kwe dan heremi. Le jibu Çiyageran isal rezke nuene hamu hurguli neha de nu çeyame da densel ekrani.
2: Litçaya Agriye yeku Çiyaya heri bilind e Türkiye'ye sezon al kişini despekir. Turistin xemali o biyani isalji alaqaya gazede nişani cihayi behem padidin. Heç sezon despeyne kirbu, jmehani sani hayana, hefsidu hefti uçar cihagir hirkişiyan cihayi agiriye. Naha sezon despeyne kir, o vizede tirkes verin herimi. Ledi sezona nudej bu cihagiran rizkin nuhatın diyar kirin. Üneri agiriye ye federasyona cihagiriye ye Türkiye'ye servet aslandı becek u. Cibu evlihiyat cihagiran tevdirandigrin.
5: Teknik şartları olmayan
0: şart. Emek esen kuşer du tekniki ve fiziki tünene takip bikin u nehelin hil kışın çiya. Ez hevi dikim ku em sezoneke başu evle derbas bikin.
2: Antroneri çiya geriye Muhammed Akkoji de hil kışın edeli sergiringiyan riberin pispor sekini.
6: Em bejin rehberi pispor vin ye belgiyu hevin antroner vin. Gerevan ra al derkevin, tev derkevin, bu sarıkı derine kevin. Van sala embejin gelek mirov kusarih için endadıbın demirin sekat deminin.
2: Akkuş dibece dve çiyage çiyage ku hil kişi neji baş nas bikin.
6: Çiye gere naz bikin. Beryove rapore ve gere bukunun. Rapore embejin beryove kijan çüne çiyage çil lazıma çil lazım nine embejin ye zane bepirsin. Nasıl derkevin daha başlı be.
2: Sezona çiyage geriye ve hayani ve maha ilone devam bike.
1: Zedaviya bültene dami beri xobidin bilisih, dîmenin xoş yengola wani binin serekrani dedi. Men anda ava pağış u zelal gelek xoş xuyadı ke u ev dîmenin nuazze bi drone inşaatin qeytkirin kşandin. Bivan dîmen anna miru xatırcab xazın bimin xeru xoşeyda evalaş. Müzik

le kale egar mevve havine evve gıcıdı ve dahi geve lav keve emle kuaşe ve huve hakem levve şerma eba bıbra keve kud alemin ve zedel deve lav ke kuaşe ve

24 Erdoğan Erkeşin'in müsterçoğu hep kazıyanı da ozdan iftiyat da ser çavuşan izbatan efendiye hubabim de sefeydi kandarı da kançıya. Azerbaycan gelin mi kardeşim ya bu ahuniye bu kudu ehuniye şahlı şafiki Ali. Furtu nefrucun sen sağlık abin

ya kayı. Ali Berke dile dayka dedi ve Ali'ye kıptım kadıcılığı da resmi. Tırıngay medasta piştahı mekevri de verir. Hacı keser geliye bilişte terettü. Mısani ve Ali kurdu sağan kartine cerdi evi cürdi evi. Ya kayı. Vay.

Gezi kudali khirat ne desi ardali Zeynep ağı temo gege mehe şare Dünyayı bigire sıra ocağı jarı da bige

Erdilim yar yar dilim ev ev ev em yar yar dilim yar yar dilim em yar yar Erdal ne kolun ga hay mala da şevdi azam Erdal Zeynep babet muhabbet ge ge mahya

Beledine tijmiro ne dibiyoş lorde ko babafne Ere tijmiro ne dibi mari kiji mario ete ko çoye valeline Beledine tijmiro ne dibi kefu ko çoye Abdülazize ferbiçine Cisibe hayali behevo

Bare raz fatigine çaye kereş da gaşe vurdi ete ko çaye va merdine. Ele dine tıkabı toru da me va avcı usek mala kanakine. Erebe de gerele koz.

dersi bigar neşo bira gel serme ve ez her mel peşa koş ez bej mehte te khandeme mürüz garman ya te kefsa kuli tuna kuje kurma mete tayb tane ya mere peşa te ya te pons go emje ke behre na millet je te rane aybe ve lo lo ve lo lo ve lo lo ve lo kayna şerme ve Nelo rızgan o peşuk o nezan o işe bakır peşim alo

ne ve girsi ve ger ne şo ve ra gel serme ve ez her mel peşa koş ez peş mehdi te xadim me rüzgar man ya te kem sa guli tu ne kuja kurma me te ya tay be tane ya me re peşta te ya tu poz goy me ze ke be her na aşire je te ra hem na ve ve lo lo ve lo lo ve lo lo ve lo na musa Ne nu râzgan, nu apă ciucul nezan, nu ești cu agripe.

Sibeya wazili diyarı dudağa şevdü de gedim jedili min o tana belini beye Hücüm hücüme babi halız keke mefri Biz ona şura cüdyen sert o payrız Cidden

dev Kenya bi Ronya Rojer. Dem u dem der bastı bu bi derdi dinera. Cihan hoş bu bi bina gulera. Hevalti dosti baş edişinede. Şehevdu hez bikin dibi dünyada. Tişti çune dedu.